güzelmiş olmuş yapmışlar. In the parking lot of the RQ. Motorcycle 707, Frank Edwards.